0: Aydın da Fenerbahçe'den seçilen oyuncular. Dünya haberlerimizi, Türkiye haberlerimizi ve spor haberimizi dinlediniz değerli dinleyenler. Bizleri izleyenler arasına o Ali Osman Mert Tuna katıldı. Üner Azmi de bizleri izliyor. Kendilerine merhaba diyorum. Ve sıradaki şarkıyı da onlara armağan ediyorum. Daha doğrusu bir Ankara türküsü.
1: Hastasıyız dede.

Değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden izleyenler, Süleyman Gökkaya izliyor bizi, Hakkı Salih, Hatice Nazım, Ahmet izliyor bizleri ve sıradaki parçayı da onlara armağan ediyorum. Gönül Yazar'dan dinleyeceğiz, Taş Plağı'ndan, 45'lik Taş Plağı üzerinden dinleyeceğiz bu şarkıyı. Gönül Yazar'la ilgili Taş Bebek konusu vardı. Adnan Menderes zamanında Adnan Menderes'le ilişkisi olduğu iddiaları söyleniyordu. Gazetelerde yayınlanmıştı bir zamanlar. Evet, dinliyoruz.

hangi kapıyı çalsa karşısında buruk acı varmış. Değerli dinleyenler, şimdi Kıbrıs konusunun dünya basınında, başka yabancı basında yer alan haberlerine bakacağız.

Evet, Aydınlık Gazetesi var karşımda. Başlık: Biz beklerken Rumlar Astana'da. Kazakistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilişkileri yeni bir aşamaya taşınıyor. Rumlar Astana'da büyükelçilik açacak. Doğrudan uçuşlar başlatılacak ve Hristodulidis'e dostluk nişanı takılacak. Ziyarete ilişkin Vatan Partisi'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. Ankara fırsatları değerlendirmedikçe boşluklar başkaları tarafından dolduruluyor diye yazdı bu haberi. Biraz daha ayrıntılarına girelim. Vatan Partisi Türk Devletleri ile İlişkiler Bürosu Başkanı Gökay Atilla Bostan gelişmeleri Aydınlık Gazetesi'ne değerlendirdi. Ankara'nın fırsatları görmesi gerektiğine dikkat çeken Bostan şu uyarılarda bulundu. Kazakistan, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminin hasmını muhatap alma girişimlerine bir an önce son vermelidir. Bu ayıptan dönülmelidir. Aksi durumda bu ilişkiler siyasi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerine kama sokmak olarak tarihe not düşecektir. Hatırlanacağı üzere Kazakistan ve bazı Türk devletleri teşkilatı üyesi ülkeler daha önce de Güney Kıbrıs Rum yönetimini tanımış ve diplomatik ilişkiler kurmuştu. Bugün atılan yeni adımlar kardeşlik hukukuna uygun düşmemektedir. Evet, çok ümit bağlamıştık Türk Devletleri topluluğunun Kuzey Kıbrıs'la ilişkilerinin daha ileriye götürülmesi için çaba harcakları konusunda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerini bu toplantılara davet ederek bizlere ümit vermişti. ABD bir başka haberde burada Türk Devletleri Teşkilatı Sekreteryası Amerikan Düşünce Kuruluşu Hudson Institute'un kıdemli araştırmacılarından Luke Coffin'in kaleme aldığı Washington Türk Devletleri ile Çalışmalı başlıklı makaleyi basın kuruluşlarına göndererek paylaşılmasını istedi. Makalede Türk Devletleri Teşkilatı'nın Avrasya'da yükselen bir güç merkezi haline geldiği savunulurken Washington'a da Türk dünyasıyla daha yakın ilişki kurma çağrısı yapıldı. Coffey, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin Avrasya'nın merkezinde bulunduğunu, kritik ticaret yolları ile enerji ve maden kaynaklarını kontrol ettiğini belirtti. Coffey, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği dönemlerinde Türk dünyasında Ruslaştırma politikalarının uygulandığını savunurken, Washington'un Türk Devletleri Teşkilatı'nı Pekin ve Moskova'nın etkisini azaltabilecek önemli bir güç merkezi olarak görmesi gerektiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirdiğine dikkat çeken Coffey, Washington'un Türk Devletleri Teşkilatı ile daha kurumsal ilişkiler kurmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya çağrıda bulunan Coffey, bir ABD, Amerika Birleşik Devletleri ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi düzenlenmesini ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanichbek Ömür Aliyev'e Washington'a davet edilmesini önerdi. Makalede Washington, Türk dünyasını Pekin ve Moskova'nın etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek, giderek daha önemli bir güç merkezi olarak görmelidir ifadelerine yer verildi. İşte tam da Türkiye'nin bulunduğu nokta bu, değerli dinleyenler. Çevresinde Amerika Birleşik Devletleri'nin devamlı olarak
etkilemeye çalıştığı ülkeler ve maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inkar eden ülkelere bunlar da katılıyor. Hürriyet gazetesine bakıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz hattı Rumları panikletti diye veriyor haberi. Hürriyet gazetesi, biraz büyülterek okuyayım. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından çift yönlü doğal gaz boru hattı döşeme kararı Rum yönetimini, Rum, Yunan, İsrail enerji projelerini rafa kaldıracak ve Kıbrıs'ta iki devletli çözümü güçlendirecek paniğine yol açtı. Rum lider Nikos Christodoulidis, Türkiye'nin projesini AB'ye şikayet etmeye hazırlanırken medyada gelecek gazı anladık ama nerenin gazını Türkiye'ye taşıyacak sorusu gündeme oturdu. Deniz altından 97 kilometre. Filelefteros gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın bu ay Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek Anamur'dan Girne yakınlarındaki Teknecik Santralı'na deniz altından 97 kilometrelik boru hattının ilk anlaşmasının imzalanacağına dikkat çekildi. Gazete Bayraktar'ın hat gidiş geliş olacak. Türkiye'den doğal gaz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. İkinci hat ise Doğu Akdeniz'de bulunan ya da bulunacak doğal gazı Avrupa'ya taşıyacak sözlerini mercek altına aldı. Türkiye'nin Rumların tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz sularında yeniden sondaj çalışmalarına başlayacağı sinyali verdiğini savunan Filelefteros, projenin hem Rum, Yunan, İsrail üçlüsünün Türkiye'yi bypass eden enerji projelerini rafa kaldırmayı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin boru hatlarıyla konumunu güçlendirmeyi amaçladığını savundu ve Kıbrıs'ta iki ayrı devlet politikasının daha da güçleneceğini ileri sürdü. Sözcü gazetesine bakıyorum. Kazakistan Güney Kıbrıs'a devlet dostluk nişanı veriyor başlığı altında. Cömert ellere cömert başlığıyla. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan Kazakistan'ın devlet başkanı Cömert Tokayev bir süre önce Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açtı. Kazakistan Güney Kıbrıs'a uçak seferi de başlattı diye veriyor haberi ve şöyle devam ediyor. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan ve 15 gün önce Türkiye ile ebedi dostluk ve stratejik ortaklık bildirisi imzalayan Kazakistan, Güney Kıbrıs'a büyükelçilik açma izni verdi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis bugün Kazakistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunacak. Kazakistan Devlet Başkanı Cömert Tokayev bu ziyarette Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Christodoulidis'e devlet dostluk nişanı verecek. Başkent Astana'daki Güney Kıbrıs Büyükelçiliği de törenle açılacak. Kazakistan Güney Kıbrıs'a uçak seferi de başlattı. Christodoulidis, 5 bakan ile çıkacağı Kazakistan ziyaretini bu seferin ilk uçuşu ile yapacak. Ziyarette iki ülke arasında yüksek öğrenim, kültür, spor, teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik anlaşmaları imzalayacak. Ve haberin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı son olarak 14-16 Mayıs 2026'da Astana'da ağırlayan Devlet Başkanı Cömert Tokayev, "Bizler birbirine gönülden destek veren kardeş ülkeleriz." demişti. Kazakistan'ın da yer aldığı Türk Devletleri topluluğu içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gözlemci sıfatı verilmesi ve zirveye davet edilmesi ise AB ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sert tepkisine yol açmış, Kazakistan daha sonra AB'ye yanaşmıştı. Kazakistan'ın 16 Aralık 1991'deki bağımsızlığını aynı gün tanıyan ilk ülke ise Türkiye olmuştu. Ve bir başka haberde Aksakallılar Konseyi'nde yer alıyor diyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan ve bir süre önce Güney Kıbrıs'ta büyükelçilik açan Kazakistan, Binali Yıldırım'ın başkanı olduğu Aksakallılar Konseyi içinde de yer alıyor. Kazakistan, AB zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını kınayan ve devletlere tanımama çağrısı yapan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarına bağlı kalacağını da açıklamıştı. Biz de burada bir Aksaçlılar Konseyi kuralım. Ve Türkiye Gazetesi yine aynı haberle ilgili Rum lidere devlet dostluk nişanı verilecek. Kazakistan'da Rum Büyükelçiliği açılıyor haberiyle başlığıyla veriyor bu haberi. Ve Aydınlık Gazetesi'nde Güney Kıbrıs'ta enerji telaşı haberi var. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında doğal gaz boru hattı kurulmasına yönelik çalışmalar Rum basınında geniş yer buldu. Haberlerde projenin engellenmesi gerektiği belirtilirken Türkiye'nin bölgesel enerji merkezi olma yönünde ilerlediği ifade edildi. Rum basındaki değerlendirmelerde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile enerji alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediği, doğal gaz boru hattının ardından elektrik bağlantısının da gündeme geleceği belirtildi. Evet, değerli dinleyenler, dış basında Kıbrıs'la ilgili haberler bunlardı. Müzikle devam ediyoruz ve bizleri izleyen İzzet Putsi'ye de günaydın diyoruz ve ona bu sıradaki bu şarkıyı armağan ediyorum.

Ömer Hüseyin oynamayı sever, bunu kendisine armağan ediyor. Haydi Ömer, oynamaya devam. Ama tav da oynamayı sever.

Evet değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden bizleri izleyenler, Ömer Hüseyin'e de bu türküyü göndermiştik. Oynasın dedik ama oynamıyor çünkü o tavla oynuyor. Ve bu akşam da tavla yarışması vardır. Tabii ki yarışma değil aslında ama Ömer Hüseyin'i yenmek isteyen o kadar çok insan var ki anlayamadım bunun hikmetini. Türk edebiyatından mizah değerli dinleyenler. Edebiyatımız mizahıyla, şiiriyle, tabii şiirle mizah da var, hiciv yönüyle de çok ünlü bir

Türk edebiyatı var. Şimdi bir mizah örneği vermek istiyorum. Takla ve bakla. Bugünlerin nedir diye sorarsanız ayarı, tutup size gösteririm Sayın Celal Bayar'ı. Celal Bayar bir cumhurbaşkanıydı Türkiye'de. 50 yıldır sabah akşam dinlediğim masalın hiçbirinden fayda yoktur, var hepsinin zararı. Ne ahırsın ne satarsın sanki canım çocuğum, böyle henüz tam takırken bütün irfan pazarı. İlaç içtik, muska taktık, anlamadım lakin ben, hangisidir bu işlerin yaramazı, yararı? Kah nalına, kah mıhına vuruyoruz bütün gün, böyle geçti ömrümüzün cuması ve pazarı. Karşımıza çıkarmadı felek yüksek bir fikir, gerçi gelip gitmektedir her gün birçok tasarı. Sade 100 bin yaygara var, demek bizim basının cahilinden hesap edermiş okumuşu yazarı. Seçemedi henüz gözüm inanılır bir sözü, perdelenmiş demek bende basiretin hasarı. Hatif bana der ki şimdi göstererek eliyle, aynı boşluk ortasında seferi ve hazarı. İşte artık biliyorsun atılan her taklayı, Derviş Ahmet sen de çıkar ağzındaki baklayı. Evet. Bu da hem hiciv şeklinde yazılmış bir mizah. Kimlere gönderildiği? Tabii ki siyasilere gönderiliyor. Ve devam ediyoruz değerli dinleyenler. Saat 10.36'yı gösteriyor. Sırada ne var? Şükrüye Tutkun var. Gücüm yetene kadar diyor Şükrüye Tutkun. Evet, sizler de bizler de hepimiz de gücümüz yetene kadar çalışmak, uğraşmak, çabalamak zorundayız.

Evet değerli dinleyenler, Kazım Bozdağlı da bizleri izlemeye başladı. Kendisine merhaba diyorum. Merhaba diyorum Kazım Bozdağlı'ya da. Günaydın Kazım. Ve bir şiirle devam edelim. Biraz değiştirerek okumayı deneyeceğim bu şiiri. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ama ileriki programlarda da buna benzer bir şeyler yapmak niyetiyle. Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1898 yılında yaşamış, onun yazdığı bir şiir. Radyonun başında, şimdi değiştirerek okuyacağım için sabırla dinleyiniz. Bir radyo var önümde, sevimlidir, ufaktır. İşim gücüm her akşam ona hazırlanmaktır. Ankara'yı işitmez çünkü bizlere uzaktır. Duymaz Amerika'yı çünkü bizler için tuzaktır. Dolaşırım yakınla uzağın ortasında. Yolumda her memleket bir aydınlık konaktır. Koltukta hem dinlenir hem dinlerim cihazı. Bütün gün çalışana gece dinlenmesi haktır. Paris'te komediler, Berlin'de haleler, Londra'da dramlar artık kucak kucaktır. Bazen gelir Peşte'den çıyan orkestrası. Kırım'ın türküleri kalbimde bir bıçaktır. Parazitler senfoni yapmaya başlayınca Avustralya halk türküleri bize hoştur. Radyom artık başımda patlayan bir kabaktır. O zaman İstanbul'a dönerim bir adımda. Neredeyse Mesut Cemil karşıma çıkacaktır. Belli ayak sesinden spikerin geldiği, bu radyo tarihine girecek bir ayaktır. Arkasından duyulur Hasan'ın, Hakkı'nın sesi, okuduğu şarkılar takdire müstahaktır. Münir Nurettin'in de bülbül mü, kanarya mı, kıvrak edası gibi sedası da kıvraktır. Hele bir tane var ki adını siz söyleyin, kendini bilmem ama sesi ciyak ciyaktır. Belman'ın sesi bence bugün sesten ziyade bir bahar rüzgarıyla inleyen bir yapraktır. Safiye Ayla'nın da ateş saçan nefesi yerli antrasitle tutuşmuş bir ocaktır. Radyonun demirbaşı Hasan Sayar ve Hakkı Süleyman'dır. Gece mehtaba karşı iç çeken insanlardır. Bunların hepsi yalnız o garip şarkıları. Nereden bulup söylüyor bana bu bir meraktır. Değerli dinleyenler, devam ediyoruz. Biraz da espri yapalım dedik ya şiirle. Çok eskiden yazılmış bir şiirin biraz güncelleyerek okumaya çalıştım. Umarım beğendiniz. Biz kendimizi bize anlatıyoruz. Kendimizi kendimize değil, biz bizi bize anlatıyoruz.

0: Bayılıyorum sana Zeynep.
1: Evet değerli dinleyenler, programımızın da sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Son 7 dakika içerisinde girmiş bulunuyoruz. Sizler bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Bizler de sizler için burada fedakarlık yaparak, gece geç saatlere kadar hazırlık yaparak, sabahleyin trafikte bir saat yol kat ederek stüdyoya gelmeye çalışıyoruz. Sizleri mutlu etmeye çalışıyoruz. Ne mutlu eğer bunu başarabiliyorsak. Sizlere veda ederken hoşça kalınız, sağlıkla kalınız, kendinize iyi bakınız diyorum. Pazartesi akşamı Hakkı Süleyman sizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki çarşamba sabahı yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Daha önce de belirttiğim gibi Sermen Erdoğan arkadaşımız bir uzun bir yolculuğa çıkıyor. Dolayısıyla bir süre bizimle olmayacak. Avustralya haberlerini o bize veremeyecek. Ama kendisiyle gezi notlarını paylaşacağız. Gezi notlarını bakalım nerelerde ne gördü, kimlerle karşılaştı, günler nasıl geçiyor, yollar nasıl, onları kendisiyle konuşacağız. Hoşça kalın değerli dinleyenler, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın diyorum ve devam ediyoruz. İstanbul için çok şarkılar, dizeler yazılmıştır, şiirler yazılmıştır. Dünyada sanmıyorum ki başka bir şehir için bu kadar şiirler, bu kadar şarkılar söylensin. Evet, İstanbul ağlıyor. Tarkan'dan dinleyeceğiz ama örnek olarak İstanbul ağlıyor. İstanbul İstanbul olalı. İstanbul İstanbul olalı. İstanbul sokakları diye başlayan ve daha nice şarkılar Münir Nurettin zamanından beri Çamlıca yolunda. Bunlar hep İstanbul'la ilgili şarkılar. Hoşça kalın diyorum değerli dinleyenler ve Tarkan İstanbul ağlıyor diyor. İstanbul ağlıyor ama kim duyuyor acaba?